kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

0: ben de karalı.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Kazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: teşekkür ederim.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde No. 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığı'nda müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12'de adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46

0: lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal, 0356 666 çift 060.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracını

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Cebeci Oto Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel

0: Perakende Hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437

0: 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euroatlantik güvenlik ortamını şekillendirecek dedi. İletişim Başkanlığı tarafından NATO zirvesi kapsamında hazırlanan Türkiye'nin değerleri ve rakamlarla Türkiye markasının portresi sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır dedi. Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleriyle ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Tavuk'ta Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Toto Aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

0: aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530-572-1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı. Savunma sanayi forumu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu havadan ihbar kontrol uçakları. Üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdun. Kutlamasın.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Ferefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik, 0539 219 13 59.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: tanıtıcı reklam.
1: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi. Mersinli Ciğerci Apo.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir taytuyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet

0: oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıların nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 7/7/2026 günlerden salı, Türkiye saatlerimiz 15.12. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor sevgili dostlar. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime hayırlı, güzel, mutlu bir gün diliyorum öncelikle. Bugün de birlikteliğimiz en güzel şekilde başlamış bulunuyor. Siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de demek istiyorum.
1: Damla yayın.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram: Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

Altın Adam'la programı reklamlardan sonra devam ediyor. Damla Damla en güzel şey.

niteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Size kattım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı bugün de bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Sırayı sevgili Semicenk'e bırakıyorum, bizleri severek dinleyen tüm herkese armağan.

Özlüyorum, bildiğin gibi değil işte Tuğba. Başaran da radyomuzdaydı, bunu da öğrenmiş ve göndermiş olduk. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Bugün de şöyle son zamanlara damgasını vuran özel ve güzel şarkılarla, duygulara hitap eden şarkılarla ben de programıma kaldığım yerden devam etmeden önce Damla Damla diyor, güzel bir salı gününden sizlere ve dinleyicilerinize selamlar, sevgiler demiş. Ters Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Ona ve tüm sevdiklerinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Hemen sonrasında Muharrem abi ve tüm sevdikleri için de geliyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

15.50 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi, birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, iyi yayınlar damlandım demiş biricik oğlum için. Şu anda Sparta'da eğitim görüyor, sözleşmeli asker olarak görev yapıyor. Oğlum için diyor Müslüm Gürses'ten. Sensiz olmuyor işte şarkısını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. 16'dan sonra şöyle Müslüm Gürses şarkılarında listeme dahil ediyor olacağım. Öncesinde biliyorsunuz ki istekler ve mesajlar, kader mahkumlarına ait olanlar saat 20'den sonra başlayacak. Bununla mesajlarda soran dinleyicilerimiz olmuş. Onun da hatırlatmasını şimdiden yapmış olalım sevgili dostlar. Güzel bir Serkan Kaya şarkısıyla ben de sizleri baş başa bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: saygıyla, sevgiyle anıyoruz anılarını, hatıralarını bizler her program kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Güzel bir istek şarkısıydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili Muharrem abi ve tüm sevdikleri için de Müslüm Gürses'in o güzel şarkısı. Armağanım olsun diyorum ilerleyen dakikalarda yine listemde. Çok özel, çok güzel şarkılarım var. İnanın hepsi şöyle kalplere, yüreklere, gönüllere hitap ediyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu güzel şarkıların pazartesi ve salı her daim armağanım oluyor. Unutulmayan şarkıların tek adresinde. İntizarında o muhteşem şarkılarından bir tanesi şimdilik sizlerle.
1: Damla yayında.

Özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, saatlerimizde 16-12 yaptık. Bir saat 12 dakikayı dolu dolu geride bıraktık. Duygulara hitap eden şarkılarla da birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Bugün de bizleri dinleyen, evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde, sesimin gönlümü yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime bu muhteşem şarkılarımı ben de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum ve hepinize iyi ki varsınız diyorum. Damla yayında.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
5: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

İşte radyomuzdaydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, bugün de bizleri her nereden dinliyorsanız, benim özel ve güzel dinleyicilerim, bu seçtiğim özel ve güzel şarkılarım her daim kalpten, yürekten, gönülden sizlere armağanım olsun diyorum. Muhteşem bir şarkıyla ben de sizleri fazla bekletmeden şöyle baş başa bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı Damla'ylasınız.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.

16.56 yaptık şöyle Türkiye saatlerimiz. Sevgili dostlar, sırayı sevgili İbrahim Tatlıses'e bırakıyorum. Bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime de bu güzel şarkımı böyle bir güzel günde de şöyle yürekten gönülden beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağan ediyorum. İbrahim Tatlıses sizlerle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika'yla daha önce görüştük. Biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Türk Atlantik Konseyi'li Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar ittifakın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacak." dedi. Spor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele

0: Bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Damla Damla programı devam ediyor.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: koma gele.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gele, koma gele.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğumu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldum.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekans dağıtıyor. 105.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı.

0: perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Salı akşamda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor sevgili dinleyiciler. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. 20-11 saatlerimiz ve yayınımız gece yarısına kadar devam edecek en güzel şarkıların adresinde. Birazdan mesajlarınızı da değerlendirmeye başlayacağız. WhatsApp üzerinden 0542-744-6555 sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Tutku FM.

Astroba Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinize sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor ve mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. İyi yayınlar canım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılara armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65, ile beni sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İyi ya da ben Samsun'dan Fatih İker. Samsun Çarşamba tipi C5 koğuşunda yatan hatunum Rabia, ama seni o kadar çok özledim ki görmek için sabırsızlanıyorum. Hatun, seni çok seviyorum, bunu böyle bil. Sen benim nefesimsin, hasret kaldığım. Sizlerden Vurgunum şarkısını armağan ediyorum, rica ediyorum diyor. Fatih İker için giriyor.

Vurgunun güzel bir yorumu geride bıraktık değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatan eşim Ahmet Sayar için seni yazdım kalbime şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Ahmet'im sen benim hayatta başıma gelen en büyük şansımsın, seni özlüyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

bugünler yaşanacak diyor Kamran Akkor'un unutulmayan yorumlarından bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, ilerleyen saatlerde yoğunluk oluştuğu için saat 20 itibariyle mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Tutku FM'desiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Astrova Spor Salonu Tutku FM bünyesinde Atakum'da hizmetinize, sevgili dinleyiciler, güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor ve Kamuran Akkor söylüyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku Yatan bu şarkı Fatih Tosun ve Kaan Çelik'in. Tüm sevdiklerine armağan olsun, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Onlara bizden sevgi ve selamlar, sabırla geçen her gün özgürlüğe atılan bir adımdır diyerek mesajını sonlandırıyor Fatih Tosun ve Kaan Çelik için armağan olsun diyor. Evet, Kaan Çelik'ten Fatih Tosun'a armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş, aynı Koğuş'ta kader bir yaptım abilerim Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kozbik Kemal, Ahmet Hamdi Erez, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener, Emin Aktuman'a, Azizcan Hünerli, Özkan, Bayrak ve Farklı Koğuşlar'da yatan abim Enes Çoruhlu'ya armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Alper Ustabaş ve sevdikleri içinde giriyor.

Bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. Bu şarkı için hemen birleştiriyoruz. Hasan Yelkovan'dan Çarşamba C9'da yatan prensesim Gamze Yelkovan. Babacığım seni çok seviyorum. Baban her daim yanında, bunu unutma. Seni çok öpüyorum. Yavrum Allah'a emanet ol. Hasan Yelkovan'dan Armağan Olsun Gamze Yelkovan'a diyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, mesajınıza sırayla yer vereceğiz. Emine Gökmen'den Çarşamba'da. C9'da yatan canımın içi güzel kızım Gamze Yalkoğan, ben iyiyim. Baban selamını söyledi. Görüşüne geleceğiz. Zaten beraber cuma bu saatlerde destek atacağım sana kalbim. Seninle öpüyorum çok. Annem, ihtiyacım var. Sesine, gülüşüne, şarkısı Emine Gökmen'den Gamze Yalkoğan'a armağan olsun diyor.

günler. Kara kız, sesin yüreğime iyi geldi. Yüzünü görmek nefes gibi geldi ama sensizlik hala çok ağır. İnsan bazen bir anını değil, sevdiğinin hep yanında olmasını istiyor. Bu şarkı Hasret'in bir gün kavuşmaya döneceği umuduyla sana gelsin C28. Her şey Mesut Dalbey için. Ben de seni çok seviyorum notuyla Hatıralar şarkısı armağan olsun diyor Kara Kız'dan.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda yeni saatimiziz. 21.00 saatlerimiz ve ikinci saatimize devam ediyor beraberliğimiz. Salı gecesinde sevgili dinleyiciler, gönlümden kalbime hasret parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum. Kavuşacağız Allah'ın izniyle. Yoldayız, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünde buluşalım 12'de sevdiğim diyerek mesajını sonlandırıyorum.

İyi yayınlar Kapalı'da C20'de koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük sınavımsın. Yarın inşallah çok güzel haberler olacağı sevdiğim 10 ayları biz seninle bugünü bekliyoruz. Ne olursa olsun yanında dağ gibi olduğumu sakın unutma canım kocam. Burada seni bekleyen çok büyük bir sevda var. Fatma Temiz'den Armağan Olsun Sonsuza Dek şarkısı diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

Yenar Emirhan Kökçeoğlu, Samsun'da tipi Kapalı'da yatmakta olan Kerim Kökçeoğlu, Ömer Çakır, Umurcan Koparan, Mercan Aslan, Özcan Karakoç, Fahrican Peközer, İsmail Kökçeoğlu, Emirhan Kaplan, oralar size göre değil. Elbet bir gün canlarım, Allah'a emanet olun. Herkesin selam var, ben Mustafa Önder diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.

Selamun aleyküm, ben Alperen Gündoğan. Aleyküm selam Alperen. A14 koşundan bugün tahliye oldum. Başlar gurbeti yatmakta olan canım kanım abim. Caner Balotto A27. Koğuşunda yatmakta olan canım abim Enes Yoroğlu. A14 koğuşunda yatan Çetin Kalacan, Anıl Kılınç, Azizcan Hünerli, Emin Aktuman, Emir Şener'e, Türkay Turcan, Ahmet Ereze, Azerbaycanlı Ekmek, Cem Kaya, Osman Bayrak, Alper Ustabaş, Fırkan Aydın, abilerim, kardeşlerime Paşa Gönlüm şarkısını armağan ediyorum diyor Alperen Gündoğan.

yayınlar. Ben Rıdvan Can. Buradan Sami Ünveren, Davut Ünveren, Talha Öztürk, Enes Ulaş, Emirhan Ökete, Berat Sözkesen, Savaş Bendik, Enes Dedi, Hilmican Aslan, Erdeniz Baştaş'a, İbo Şekeri, Hamdi Samet Mutlu, Yunus Emre Taşdemir'e, Soner Özen, Yavuz Görücü, Emir Aydın, Recep Candan, Sercan Tokaç'a, Tuncay Acar, Batuhan Yabasan, Anıl Çemen, Emirhan Barık, Serkan Bulut'a, Emirhan Aran'a, Ali Ardal, Reis Uğur Demiröz, Uğur Vural'a, Samet Ayna, Yunus, Emre Sisko, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Mustafa Angay Kağan, Öz Küçük hepsine selam olsun. Özgür Çatısı altında kavuşmak ümidiydi. Nasip şarkısı armağan olsun diyor Rıdvan Can ve sevdikleri için geliyor.

Selamun aleyküm, ben C8 Koğuşu'ndan. Bugün tarih olan Can Kirseoğlu, aleyküm selam. Kader bile yapmış olduğum başta Murat Kolaçalı, Baran Çetin, Alper Gün, Ekrem Yıldız, Ömer Aslan, Abdullah Enver Mutlu, Hasan Can Koça, Seyit Ali Demirci oğlu, Çılgın Berber Tito Reis'i, Murat Kutlu, Serkan Kör, Berçen Oysal'a, Doğukan Öztürk'e, Hüseyin Çetin, Barış Demir'e, Cevat Yurtay, Boğu Köksal, Volkan Yıldırım, Kaya Demirbaş, Efe Aydın, Fırat Çatal'a, Doğukan Kurugan, Buğra İnce ve farklı koğuşlarda yapmak olan abilerim Anıl İnce, Nuri, Batuhan Öz Yılmaz, kardeşlerim Talha Bayırcan, Serhat Aydemir, Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Oğuz Kurtoğlu'na selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Karayaz'ın şarkısı armağan olsun diyor Can Köseoğlu ve sevdikleri için giriyor.

Sıva Spor Salonu sponsorluğunda 21-22 haftalık saatlerimizi salı gecesinde Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar, ben Cansu Yüceba. Samsun Kapalı'da A11 koğuşunda yatmakta olan eşim Berkant Yücebaş'a "Her şeyim seni o kadar çok özledim ki kelimelerle anlatamam. Kelimelerle anlatmam imkansız. Kavuşacağımız günü sayıyorum. Biliyorum ki son iki ayımız sende. Sakın ümidini kaybetme orada kendini. Sakın kendini yalnız hissetme. Oğullarımızla kalbimiz. Hep seninle beraber çocuğumuzu büyüteceğimiz günleri düşün. Bir tanem, seni çok seviyorum. Sen bizim her şeyimizsin. Biz iyiyiz. Sen de orada kendine çok iyi bak ömrüm. Canından can iste parçası Cansu Yüce baştan armağan olsun," diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar oğlum Meriç Öztürk, A19'da yatıyor. Onun için armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Meriç Öztürk'e armağan olsun diyor.

Samsun Kapalı'da yatmakta olan Bedeci Öztürk abilerin verdiğiniz günü Ahmet Düşünceli, Uğurcan Şanlı, Celalettin Sade, Ali Çolak, Mücahit Ayayaz, Mücahit Ayvaz, Yağız Özbal kardeşlerim, İlyas Yan Kahraman, Muhammed Keskin, Ercan Taşabat için armağan olsun diyor. İyi yayınlar Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan için. Emrah Turgut'a gelsin seni çok seviyorum. Kalbimin sesi, dünyamın merkezi. Bize hiçbir ceza ayıramaz ama kavuşturur. Sabrın sonu selamet derler. Ben seninle olan her sona razıyım. İyi günde, kötü günde de yanındayız. Her zaman arkandayız. Emrah Turgut diye yazılı adam diye okunu. Sen ve senin gözlerin bu dünyada sevilmeye değer. Görmek için beklemeye değecek olan tek varlığımdır diyor. Gizem Turgut'tan armağan olur. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Tutku FM Karakasan. Sen yanımda ol adam. Başka hiçbir şeyim olması da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Varlığın bana yeter. Çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum nefesim. Seni çok özlüyorum, kendine iyi bak. 28 sevgilim Resul Dal Bey için armağan olsun. Ve Cidaniye yorumu alıyor sırayı. Canımdan can iste, ömrümden ömür diyor.

Yeni Atıtlı FM Samsun Açık'ta A7 koşundaki babam Kobra Selçuk için bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Türküsünü armağan ediyorum canım babam. Senin sevgin bana hep yolumu gösteren en güzel ışık oldu. Gücünle bana güveni, kalbinle sevgiyi öğrettin. Varlığın bana hep huzur, kalbin bana en güvenli yer oldu. İyi ki varsın babam, tez vakitte aramızda olman dileğiyle. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Kızından armağan olsun diyor Kobra Selçuk için.

WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi günler. Kavak Seyitepe'de yatmakta olan eşim Caner Çırak, bugün mumları seninle değil, sana kavuşma umuduyla öpüyorum. Aklım hep sende, şarkısı armağan olsun eşim Caner Çırak için diyor. Bir mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Bizdeyiz, bir sıkıntı yok. Kurban oldum, evdeyiz. Her şey yolunda, seni çok özledim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Geri dön parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Aslan, iyi günler. Bütün aile dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri için de giriyor. Diğer bir mesajımız. Kara kız bazı özlemler sensiz yaşanır, ne anlatmaya kelimeler yeter ne de susmaya yürek dayanır. Ben seni elimden en kıymetli oyuncağı, alınmış bir çocuğun masumluğu ve çaresizliğiyle özlüyorum. Bu hayattan tek bir dileğim varsa o da bir gün yeniden aynı gökyüzünün altında yan yana olabilmek. Kalbimde taşıdığım umut hala ilk günkü kadar canlı, çünkü biliyorum ki umuda kelepçe vurulmaz. Bu hasretimin ve hiç eksilmeyen sevdiğimin, sevgimin sesi olsun. Her şeyim Resul Dal Bey için armağan olsun. Yıldız Silve'nin güzel yorumlarından bir tanesi. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.

0: İyi yayınlar İboçan Bakır'dan, Kemal Kılınç, Barış Ayvaz, Olcay Çevik, Çınar Ünal, Emirhan Erol, Fehmi Balta, Serkan Özkır, Cihat Kızıl Deniz, Semih Karaköse, İlker Başa, Bafra Kapalı'da A20 koğuşunda yatmakta olan İboçan Bakır'dan Armağan Olsun, Bu Da Benim Sana Ayrılırken Hediyem Olsun şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

paytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
3: Evet, kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. 22.00 saatlerimiz yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Yayınlar Samsun TTP kapalıda bulunan A6 koğuşunda Bilal Ekinci'ye. Mesajım, tüm dualarım seninle, sabırla beklediğim en güzel gün, sana kavuşacağım gün, hep yanındayım, seni çok seviyorum, sabret yolum, yolumdur, her şeyim olduğun şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, Samsun TTP kapalıda A20 koğuşunda bulunan Mel Seçkin'den, Çarşamba TTP kapalıda yapmakta olan Yaren Bülbül'e, Linet'ten Mel'se şarkısı armağan olsun, sol yanım seni çok ama çok özlüyorum diyerek mesajını sonlandırıyor. Mel Seçkin'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Kübra Taş'tan altı koğuşundaki can dostlarıma Ferda Gündüz, Serenay Hatice, Gamze Öztaş'a çok seviyorum özgür günlerde görüşmek dileğiyle Kirven parçası armağan olsun Kübra Taş'tan diyor.

İyi yayınlar Üye Kapalı'da B6 koğuşuna yatmakta olan Tolga Aydın, Özgür Güleç, Ozan Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik için Adnan, Buzkuş, Doğukan, Karo, Sezgin, Abaza ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış dinleyicimiz.

Mesajlarınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Güzel bir şarkıda buluşturalım sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar A22. Koğuşundan Nevzat Başkurt, başta reislerim Fahri Can Peki, Özler Dinçay Çarışı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın Özcan, Karakoç, Umurcan, Koparan Adem Çalan, Ağzın Bilgin, Tanser Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri, Sırla Şahin Samet kardeşlerden düştüm bir anda parçası armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar. Abla iyisindir inşallah. Rabbim en kısa sürede özgürlüğüne kavuştursun. Dualarım hep seninle. Allah'a emanet ablam. Emrah Yağçı'ndan Mehtap Sendiç ablasına mapusun içinde parçası armağan olsun Emrah Yağçı'ndan diyor dinleyicimiz.

mesajlarınıza yer vereceğiz. Sağdan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Rafet Ben Sıradık Şarkılar arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına, ayrıca kader mahkumlarına da armağan olsun diyor. Peki. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba C9 koğuşundan İdem, aynı kaderi paylaştığım üzüm Nursen Açılık, Berfin, Erdek, Zeynep, Ece, Sıra Aslan'a, farklı koğuşlarda olan Gözbebeğim, Hasret Karakuş, Özlem Dede, Ebru Ekici, Gökçe Erdoğan, Sibel Kaya, Elif Kaya, Tansu Kaplan'a, Eda Güney'e, Zeynep Olgun'a, canlarıma selam olsun. İdem'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, Hakan Bayri ben. Samsun Kapalı'da C12 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Serkan Bayri'ye ve Sabahattin Aslı'na selamlarımı iletiyorum. Geceniz güzel olsun demiş Hakan Bayri'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar diledim. A19 koğuşunda yatan oğlum Mücahit Ayaz, gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın olan zamanıdır. Oğlum sabret, senin için sona kadar mücadele edeceğiz. Bugünler geçecek ve annen o kapıda seni bekleyecek. C12 koğuşunda yatan çok özenen eşim dedi Murat için diye hayatımın anlamı şarkısını armağan ediyorum. Lavanta diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız Ankara'dan Yasin. Kadın kapalı yatan biricik eşim canım sevgilim Songül'ü ödeme hesabına yatırdım. Uyaptan evrakları gönderdik. Sabah avukatımla görüşe geliyorum. Birazdan yola çıkacağım. Seni çok ama çok seviyorum. Sabah görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Bir başka mesajımız ise

Selamünaleyküm, ben Yaşar Sezer. Aleykümselam. Kadamı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Tuna Sezer. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Elbet bir gün bu haset bitecek kardeşim, diyor Yaşar Sezer. Samsun kapalı yatmakta olan eşim Tonlay Kutu, ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü bu saat dedim yüreğime, hasretin düştü olsun, ben seni bana sevdirene emanet dedim, bana da sabır düştü, engel şarkısı sana armağan ediyorum, şükürler olsun seni gönlümde yar, ömründe var edene aslan kocam, aklım buralarda kalmasın, seni yol yeter selamet de diyerek mesajını sonlandırıyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen seri bir şekilde. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, Dinçer Çarıkçı git dediğimde kalan Tansu Kaplan özlendiğini unutma. Barbie, bazı sesler vardır duyulmaz, hissedilir güzel yarınlar senin olsun, aklımdasın şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Dinçer Çarıkçı'dan.

Diğer bir mesajımız Kavak'ta yatan Salih Gökçek, Gözde Gökçek'ten. Ömrüm, sevdiğim adamım, sen benim her şeyimsin, bizi merak etme. Biz çok iyiyiz, şükürler olsun, umarım sen de iyisindir, aklına su tanesi kadar şüphe olmasın, şüpheye değmesin. Salih'im beni biliyor, tanıyorsun, seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Bu şarkı kocama armağan olsun, ihtiyacım var sesine, gülüşüne diyor. Daha önce yer vermiştik. Kavak'ta yatan Salih Gökçek, Gözde Gökçek'ten armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Canından çok sevdiğim nişanlım İbrahim Cem Kaya'ya gelsin. Sen orada hayatın yükünü omuzlarken bil ki burada bir kalp senin huzurun için dua ediyor. Yorulduğunda başını yaslayacağın o omuz her an seninle. Seni çok seviyorum Simge. Kılıç Aslan'dan Karayazı şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Simge için gidiyor. Diğer bir mesajımız. Selamünaleyküm Kemal Öztürk. Aleykümselam, buradan sizin aracılığınız ile C27 koşunu yapmakta olan Can kardeşim. Hüseyin Kanlı'nın doğum günü kutluyorum Aslan kardeşim. Yeni yaşın sana özgürlük yetersin inşallah. Nice sağlıklı seneler dilerim her zaman. Kalptesini asla unutulmazsın. Kanlı, iyi ki varsın. Bu kötü günler elbet bitecek. Sabret, her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle bu gece tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Kendine çok iyi bak diyor. Kemal Öztürk'ten armağan olsun diyor.

0: gayrimenkul katkılarıyla.
1: Her gün eksik başlayan yanım seninle tamamlanacağımız günü bekliyor. Mesafeler, duvarlar, zaman. Hiçbiri kalbimdeki yerini değiştiremiyor. Ben seni sadece özlemiyorum. Seni her gün yeniden seviyorum. Kavuşacağımız güne kadar duaların da kalbimde hep seninle. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, geri dön parçasını armağan ediyorum diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: İyi yayınlar Efes'e, Bekten Arda Güle ve Melih Keskin'e selam olsun. Unutmayın, gerçek dostluk mesafelerle değil, gönülle ölçülür, sabırla, umutla ve güçlü kalın. Güzel günler mutlaka gelecektir. Efes'e, Bekten Arda Güle ve Melih Keskin'e armağan olsun diyor.
1: Neden gitmesin?

Selamünaleyküm, ben Erdeniz Baştaş. Aleykümselam, kader bile yaptım. Abim ve kardeşlerim Enes Dede, Furkan Macit, Soner Özden, Gürkan Şenoğlu, Altan Erdoğan, İlmican Aslan, Emir Aydın, Serkan Bulut'a, Berkan Perçin, Furkan Kabadayı, Batuhan Yavasan, Ömer Faruk, Karatay Ramazan İşbir, Uğur Kurnaz için, Anıl Çimen, Kaan Özküçük ve tüm abi kardeşlerime selam olsun. Erdiniz Baştaş'tan armağan olsun diyor.

0: Tutku FM.
1: Samet Gayrimenkul sponsorunda 22.46 saatlerimizi ve sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. C26'da yatan eşim Taner Şahin'i senin sesin uyandırsın beni, sabahları evimizde ayak seslerini duyayım. Mutluluktan aksın gözyaşlarımız, hüzün girmesin hiç kilitli kapımızın ardına. Elin elimde, kalp atışın olayım, hiç düşme, düşersen de sana ben sarılayım, seni çok seviyorum kocam. Takvim parçası Armağan olsun eşim Taner Şahin'e diyor.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam A12 koğuşundan tahliye olan Yaman Gümüş. Buradan çok sevdiğim abilerim Uğur Akın, Necmi Akkuş, Selahattin Akkuş, Burak Şaban, Özşahin, İbrahim Sizer, Cemalettin, Nazlı, Murat Çabuka, Oğuzhan Çulha, Fatih Kobalas, Kerim Dambe için, Oralcan, Himmetoğlu, Cemil Temiz, Muhammed, Aldemir'e, Tuğrul Duman, Ose Yıldırım, Yusuf Aydan, Müslüm Ulaş'ta ve çok sevdiğim Hasan Baydar'a çok selamlar olsun. Allah inşallah hepinize nasip eder. Bir o şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Yaman Gümüş.

Ankara'dan Sinem Çınar, Samsun'a yatan için Murat Can, Karadeniz için yaşandı bitti şarkısı ona gelsin. Gönülden olmayım, söylenen her cümle dilden düşen her bir kelam gelir olduğu kulağıma, sen derdini anlatırken seni doğuran anaya ben öylece işin içinden çıkmaya çalışır oldum. Gönderdiğin bütün haberleri aldım, mantıklı olduğuna inandığım zaman bende sıra olacak iyi olanların değil iyi olmayanların dünyası ne de olsa diyerek mesajını sonlandırmış Sinem Çınar.

Yine Samsun Çarşamba'da altı koşunda yatan ailemizin prensesi Tansu Kaplan, biz annen ve ablaların Dilara ve Asena, seni çok seviyoruz. Hayatta bir yolculuktur, kimi dört ana, kimi adım adım, son bir adımın kaldığı sabret, her zaman yanındayız. Can dostum, şarkısı armağan olsun Tansu Kaplan için diyor.

22.56 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sami Gali Menkul sponsorluğunda. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar. A22 Koşu'ndan Nevzat Başkurt. Başta reislerim Fahri Can Pek, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu. Abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Adem Çan, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurta, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar ailesinden. Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Tutku FM 105.0 iyi yayınlar. Gönlümden kalbime sevdiğim, Allah'ın izniyle kavuşacağız her zaman yanındayım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bafra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den aynı koğuşta kaderli yaptığı Uğurcan Güldiken, Ahmet Şen, Berat İkinci ve Esabil Sele'ye armağan olsun. Bafra TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'i Yusuf Tumköy'de şarkısı da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denizimiz.
2: Kimsesiz.

21.05 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz. Son saatimize girmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, varsa mesajlarınız gönderebilirsiniz. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi. İyi yayınlar, ben Kadir Albayrak. Samsun Kapalı'da Gurbet'te C11'de olan abim Celil Albayrak. Nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Beni sorarsan çok şükür iyiyim. Enes yanında çok selamım var. Öyle bir dünya yok şarkısı sana ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin kardeşim. Sen beni merak etme, her şey yolunda inşallah. Haftaya Perşembe günü sen de benim yanımdasın kardeşim. Bu sefer seni almaya geleceğim. Samsun Aslan kardeşim, sen tek başına bir ordusun Cello Baba. Sakın unutma bunu, seni canından çok seven kardeşin Kadu'dan armağan olsun diyor. Kadir Albayrak ve sevdikleri için geliyor.

öyle bir dünya yok. Yaptığım yanına kar kalır sanıyorsun ya. Aldanıyorsun zalım. Öyle bir dünya yok. Kurnazlığının kurbanı olacaksın. Hak bilir hakikat sizi şüphe yok. Sadakatsizler sofrasında haram olacaksın. Her insan ettiğini çekmeden ölmez biliyorsun.

Tanrı'nın kurbanı olacaksın. Hak bilir hakikat sizi şüphe yok. Sadaka sizler sofrasında haram olacaksın. Her insan ettiğini çekmeden ölmez biliyorsun. Gönlün bonkör. Kendinden başka herkesi sanıyorsun ki kör. Öyle bir hayat yok. Sağa selam verip sola gidiyorsun. Sözünde durmuyorsun. Yaptıklarını bilmiyorum sanıyorsun ya. Öyle bir dünya yok. İster gözden, ister dizden, ister özden. Herkes hak ettiğini alır bizden. Farkımız olsun diye kerizden, senaryosunu yazdığın diziden çıkıyorum. Öyle bir hayat yok. Atarım kadar yatarım, ne gerekirse yaparım. Öyle bir dünya yok.

bir dünya yok. Nehirlerine köprü oldum, yağmurlarında sığınan oldum. İşim bitince yaramaz mı oldum? Yok ya, öyle bir dünya yok. Ruhum ipekten, aklım demirden. Bıktım hakaretlerinden, küfürlerinden. Dönüyorum hesapsız çıktığım bu seferden. Öyle bir dünya yok. Masum görünümlü şeytan gözlerinle beni sevdanın ateşine atıp üstüme bir avuç hasret döküp cayır cayır yakacaksın ya. Öyle bir dünya yok. Yaşarken arar oldum ölümü, mutluluk diye sarar oldum zulümü. Sevdanın mührünü bastığın gönlümü yaktığın gibi yakılacaksın. Öyle bir dünya yok. Şunu bil ki dağ gibiyim eğilmem. Bizim fedakarlığımız sevgimizdendir. İhanet nedir, hainlik nedir bilmem. Lakin ödeşmek adettendir. Töre böyle. Başka bir dünya yok. Aşka, dosta yüreğimizi, kavgaya bileğimizi, Allah'a dileğimizi sunarız. Hak edene hak ettiğini verir, hakkımız olanı da alırız. Öyle bir dünya yok vefasız. Öyle bir dünya.

23.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Ayşegül, Güncan, Samsun Kapalı Hacı 27 koşunu yapmakta olan Aslan kardeşim. Hüseyin Kanlı, iyi ki doğdun. Can kardeşim, iyi ki varsın. İyi ki bizim kardeşimizsin. Senden başkası yalan az kaldı. Sabır özgür günlerimiz yakında. Kardeşim, oralar sana da kalmayacak. Biz seni canla başla bekliyoruz. Rabbime emanetsin. Seni çok seviyoruz. Unutma, biz güllerimizden yeniden doğarız. Kanlı ailesi. Benim ters döndüğü parçası armağan olsun diyor Ayşegül Güncan'dan.

Bazı insanlar kalbe bir kez dokunur, sonra ömür boyu orada kalır. Sen benim en güzel duam, en derin özlemimsin. Zaman geçiyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Her gün seni biraz daha özlüyor. Kavuşacağımız günü aynı umutla bekliyorum. O gün geldiğinde bütün asiyet sessizce son bulacak. Seni her şeyden çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

23.22 saatimiz, son saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında Samsung Kapalı'da C11 koğuşunda Efe Baran Yılmaz. Birlikte aynı sofrayı paylaştım abi kardeşlerim Feridun Seven, Recep Büyükdağ, Hakan Kara, Ufuk İşler, Berat Toprak, Süleyman, Memişoğlu, Kaan Dinçe, Bülent Taşa, Orhan Ace, Emrah Turgut ve farklı koğuşlarda yapmakta olan canlarım Yakamoz Bahadır, Taflan, Aydın Taflan, Recep Taflan, Emrullah, Abdullah, Hasan, Ahmet Avşin, Bektaş, Batuhan, Saya, Caner Boğa, Fırkan Kaya, İsmail Demir'e, Çağatay Coşkun'a açıkta yatan kardeşim Mert Pelte'ye de selamlar armağan olsun diyor Efe Baran Yılmaz'dan.

0: Tutku FM.
1: Evet, son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Şu anda gece idare 2 mesajımız var bekleyen. İyi yayınlar, ben Karakız, sen yanımda ol adam. Başka hiçbir şeyim olmasa da olur. Ne dünyayı isterim ne de başka bir mutluluğu. Senin varlığın bana yeter çünkü ben en çok senin yanında kendimi tamamlanmış hissediyorum nefesim. Seni çok özlüyorum, kendine iyi bak. 28'deki sevgilim Resul Dal Bey, bu şarkı beni anlatsın sana. Kelepçeyle giden döner ve sen de döneceksin, unutma sevdiğim deli gömleği, diyor Kara Kız'dan.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar Mert ben bütün radyo dostlarına. Armağan olsun Ümit Yaşar'dan Birileri Kandırmış parçasını rica ediyorum diyor.

İyi yayınlar Beyan Koğuşu'ndan. Gönül eşim Doğukan Barık'a gelsin, seni çok seviyorum. Her evrende yine bulur, yine seni severdim. Mesafe aramızdaki yollardır, gönlüm seni 40 diyar öteden de sever sevdam. Allah'ıma emanetsin yüreğini sevdiğim, al ömrümü koy ömrünün üstüne şarkısını gönül eşim Doğukan Barık'a armağan ediyorum diyor.

Yeniler A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım evdeyim. Sabahleyin Batuhan aldı beni aşkım Burcu. Avukatın salı günü gelecek biletini aldı. Burada her şey yolunda, merak etme, seni çok seviyorum, her şey güzel olacak bir gün. Biliyorum sen de sabırlı ol, dua ediyorum bizim için. Allah'a emanet ol gece gözüm. Zaman parçası armağan olsun eşim Burakcan Aslan için diyor.

Evet, sonlara yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, iyi günler. Ben Çarşamba'da Gizem'de Sudeyen Asateş, balların balı bir tanem Halil Aran'a sesleniyorum. Bizi kimse ayıramaz, mesafenin önemi yok. Seni çok seviyorum aşkım, Allah'a emanet ol. Eledi sen bize gelsin elbet bir gün balım diyerek mesajını sonlandırmış. Sudeyen Asateş için gidiyor.

0: Tutku FM.
1: Belki bugün aynı gökyüzüne uzaktan bakıyoruz ama aynı umudu taşıyoruz. Seni kalbimin en sessiz ama en güçlü, sen kalbimin en sessiz ama en güçlü yanısın. Zaman geçtikçe özlem büyüyor, sevgim ise daha da derinleşiyor. Her geçen gün kavuşacağımız ana biraz daha yaklaşıyoruz. O güne kadar kalbim hep senin yanında olacak. Seni özlüyorum, seni seviyorum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Kurban olduğum yarın görüşmek dileğiyle kocaman öpüyorum Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "En büyük aşkım sensin" parçasını armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: şarkılarıyla. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma, düşe

Evet, Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, son mesajımızı aktarıyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar, ben İrem. Samsun Açık Cezaevinde B6 koğuşundan Murat Taşkın'a "Seni yazdım kalbime" şarkısını armağan ediyorum. Hayatım bugün senin yünün. Keşke şu an yanında olabilseydim de ilk ben sarılıp iyi ki doğdun diyebilseydim. Şimdilik sana sesim ve bu şarkılar eşlik etsin. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra huzur, sabır ve bizi birbirimize biraz daha yaklaştıracak güzel günler getirsin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İrem'den armağan olsun diyor ve İrem Bey sevdikleri için gidiyor. Müslüm Gürses yorumu. Yarın gecesi at 20'de buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler paylaştıkça güzel. Hoşçakalın.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105.
2: Mürekkebe kalemini batır batır yaz hakim bey. Bu kalbimin elemini satır.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta.

satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı ben. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim Lele.